0: Tonight Taşıma Paha. Anıl Tunay Taşıma Hata.
1: Lakhanda
0: Radio ITN.